Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor. Bu hafta Express News'te Basel Stadt Polisi'nde pilot proje, Basel okullarında cep telefonu yasağı, göç dairi skandalı sonrası bağımsız soruşturma ve Basel Stadt'ta Regionella salgını. Basel polisi 2 yıllık bir pilot proje başlatıyor. Bajur'un haberine göre artık münferit durumlarda B izni olan kişiler de istihdam edilebilecek. Bugüne kadar bunun için İsviçre pasaportu veya C oturma izni gerekiyordu. Bunun arka planında personel eksikliği yatıyor. B izni olan 4 Alman vatandaşı şimdiden işe alındı. Prime News'in haberine göre yaz tatilinden sonra bazı okullarında yeni kurallar yürürlüğe girecek. Cep telefonları, kulaklıklar veya tabletler gibi kişisel cihazlar okul arazisinin tamamında ne görünebilir ne de duyulabilir şekilde olacak. Bu düzenleme anaokulları, ilkokulları, ortaokulları ve gündüz bakım merkezleri için geçerli. Böylece Eğitim Bakanlığı ilk kez tüm okullar için tek tip kurallar getirmiş oluyor. BZ Basel gazetesi, göç bürosuna yönetilen suçlamaların ardından Basel Land kantonunun bir dış soruşturma başlattığını bildiriyor. Eski bir bölüm müdürünün 2020 ile 2024 yılları arasında yüzlerce yabancıyı gayri resmi mektuplarla taciz ettiği iddia ediliyor. Kanton yaklaşık 700 dosyayı inceledi ve reformlar başlattı. Şimdi ise bağımsız bir soruşturma ile olayların tümü ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Basel Stadt kantonunda bir Regionella salgını meydana geldi. 26 kişi hastalandı, 25 hastaneye kaldırıldı, 1 kişi hayatını kaybetti. En olası neden olarak Repkase'de bulunan ve şu anda hizmet dışı bırakılmış 2 Contamine soğutma kulesi gösteriliyor. Yetkililer soruşturmalarını sürdürüyor. Bu haftanın Express haberleri bunlardı. Basel ve bölgeden daha fazla haber için radiox.ch adresini ziyaret edebilir veya Instagram kanalımızı takip edebilirsiniz. Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.